0: kafamda bir sesine gerek yaşamak.
1: Case
0: 5520. Can you run an
1: idea? Huh?
0: See Charles 3423339, last Bradley.